ne olmazsa kombine pak tutacağım ben. Abi. Jenem o için nasıl çalışacağını çabuk oyun bir de. Por lo menos se capaz de invitar. Compañero Alfonso Vega, mijo, sírvase una dos que ches de acá, desde la lejanía. Epa, la deja.